0: Radyo Helsinki'im, yeni nüvalet harmonisi radyo rinisin de coş çep. Nüçü de te vogül ve smali ve de pen ve te celbida, nüttiğin olmacık filan teper hapad ne ayrı. Öştiğin gül harmonisi muzikas, çe bönten dihin te gjitha ta çın de gjoni Radyo Helsinki'un, ne gjon şipe.
1: Zëri jëtë e ardhëna jote, zgjellja jote.